هاني فاجاس وشان بوبي دنگن بوبي دنگن جينا ما يا بوبي جنگن.

Jimmy Nike, can you hear me?

0: Radio ve
1: Ya evina hukrubu Hat hayali wi u ramambu Strane kavetser Min biriya tekriye

go.

Ez edinim hamab Havşadıra kumar el alab Ez raziler giyip Hacı kaznadıra kumar edik giyip Büyük uçtuna baş giyip Sonda İsa Nurar edik giyip Ez ibrat Berdira dira kumar edevran giyip Ez ibilu kalu razile bu dişel alemi ibu havel diye Mere mafula ercari e halli kule e gazi

0: Özellikle Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanz ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Roj baş Ahmet Merdin Rihamuş Semsura rengin Slav o golav jibu Urmiye muhabat Bokan sine Merivan Kirman Şahevle Dog Zaho Kamışlı Amude Serekaniye Bokana heja Gelaki hejaya Slav Golav jibu Eci Kerkudek La Megoder Kevit kem kum baş bin Hibit kem kujiyan Her tüm Bidili Uva ben goşları delali Godan enişe bernemeye Slav Golava ki her cerbe peşkiri ya bam bilet brevet çep. Sa duvar etken bam bilet platforma ke dijital ekun. Liver dikaren biletin şan o sinema konsert o gala gala gala gala gala çara kendin. Hun dikaren bedere peydabken bisinin bisi zamanı jih hizmet edde. Kurdiş, Kurdi, İngilizce o Türkiye, Ali, Ali Hoşa. Hizmet edde. Kudivancı sadi saat kurdin. Ali, her heben. Slav Golava.

İca godarin heşa tu heri. Hacmari de bizim giringe. 0532 480 74 24 54 saate vakir ya. Unkam pem khad dengi khan nerin goten peşniyar rakhna. Hama çıt dışta ben unkam şmara bişin. Vaki her çar. Amçın sıraki godar kem kalajon enerji. Kun enerji bigrin. Am bigrin. Am behaver kalajon ben. Am vad geren godarin heja ve şan khwaş. Aziz Reisi godar kem.

Ali Godarin ejelse selava ekden şiverem uçamının çetken. Şu hava şirin şiar bu ne anku najna o hava şirin daner. Helbet gelak kes ne o patlanya keyf keyfane. Çune seferi çune geri. Lehenek hene. Her tim dümerene yani. Minak peyam atiye şandın hevala evidar. Nüysen diye roj baş dengi var atımın hunça vana nevali keko pipi hun her heben sılavı gülav. Hevala evidar em gelak gelak ki başın. Helbet dışta keko. Mürov başına ke yani derunya mürov ama diferine. Çıtış demişar. Gala kendine ziş ver bücüm. Bas bekem ka çı biye çı ne biye çıtış kabım ye çı bu çı ne bu. Nevan yek droji ku hem em ne bun hun ne bun. Çıtış çı bun. Yekü yekeme bağvın. Ama iş ver ebi bücüm. Hunca ya gir ve tışak bisi iş ver ebi bücüm. Ama kim emin harap kene. Ahaftın. Peyamat. Oho. Keki pasur. Çavim merun keki pasur. Peyam şadiyen insan diye bir peşkiriya. www.bumblet.com.tr Slavu gulab keko fifi o xabakarin veng radyoye. Ez pasur şu nafşeye pasurum bihiratın coşa malame. İr varke himme tave u germe. Vay vay. Xiru bereketi bila bine ser. Valatı me tave rojeşi. Kerem akha esrana Yahya. Dakhaz. Taybetiş bu her çar parça valet bu evvelim şıvanı deri ki umarbatı nevi u gohdanın radyoye me veng radyoye diyaritkem. Sepas slavo graf dana bahu bostana gurestana jivere hun her hemen vay tuji her heavy keki pasur. Keki pasur godare nece goşları delali yani noche geçme gu hatıbun jibu veng radyo demek ki. Yani evs keyf haç mem jarek dine ger tuhat yem bir jarem Liverpool mukarın tebe binin yani. Fifi gerek haskir tebe binin ve makabı ne ez Liverpool ne Fifi Liverpool. Dışına be jibu jarek edin hun her hemen vale nece. Pemedin et yaşandı Nisan diye Rojbaş ki koçan Rojbaş Fifi. Ece Ahmet'i Mehmet Şah Tekin Ece bu evvelin Xoyi Qadir Bülend İslam'ın Xoyi Germ dışınım. O peşe roj yetiştin Xoyi Şen'e. Xamada bükün. Sesleri mi ser çavi min? Sesleri ser çavi min biriz. Mehmet Şah Tekin Ece sesleri mi? Temde sete sayran. Herif.

Koçları delali peya matiye şandı nimsan diye roj baş Ez Heyder jir semsure silav jivare Vay sesleri min ser cavi min Keki Heyder Malatava Tu her hevi Heyderi delal Heyderi nazdar Heyderi merkaz Silav jir amedi hayyani Semsura rangi

İca goşleri derali peyemen kati yaşandı. Nivisan diye kuruş baş. Kulay bu edi ne edi? Kulay bu ne? Biz mesela kavadı. Malata hava. Duinçlendi hati yaşandı. Nivisan diye. Programa şuma pır hoş o hayacani o. Ma bizaf keyf goşleri kene. Hinek caran çimki kare ma zaf ho. Neşkene tevli veşane şema bibi. Eko ez dekhwine hun peyb bi Türkiye Nivisan diye saraz. Ali. Le dile ma her dem be şuma yo. Qavad be o serkeftene jmere khastiye. Tu her hevi gara gara peyma te balkeş ve brasi ez disi peyem disi peyvin kunav da avan jeti saras bu keybi key kurdiş. Gara gara çak çak be çak be sorani bu. Sesere me serçave men halo iş hayse keko vi hayse du. Sesera serçava tenav ne nisan diye şüper bir mugo vi hayse du. Selava gulav istera. Keyif haşın kutu bernumma gudar keli Almanya şavati yani Almanya hoş. Selam xam dişinin şu bahar kesi kunalı Almanya me. Gudar kele Almanya gudar ince kuşayı delali am darbazi hevler arangin dibe nivisan diye spide baş ke koşan roj baş bu tevfifi roj baş. Şubo selava gulav despik despe. Kerin arroje bebe dengi te ye mahmeli wow. Dengi ve mahmeli boyamış bile bu fifi. Nisan çok az kaşa biracan. Sıtrana dolu da peşkeşi evin etken. Vay seslerimin serçavimin dengimin. Yani dayı kamagen liver bayıf peyma kutten insanı bir bilse yaman çoğu yani alfa altı hamat salavat dengim mahmali wow yalak ki kayşu sesleri mesela çabı min silah ve gulab şubu evalatı evin rejit her tüm bakhtı veru keyif kayş ben amadı hayya hevler arangin silah ve gulab şubu

Azdar, gezebo, tu çiqasî şerînî, çiqasî şerînî, arabit, ev xoş bu neve yeku dema ku deng sere şi tişandın bu kurdiyeki zala şerînî te axıftın. Kurdiyek diyara ku nevi adiye me ya ha. Yani adiye me wane jî te hema geriday urmiye bi ke gohdar neca. Arhası sesler yemin, ser çal yemin, jirin az, tu her hebi. Slav jibu malbata te ya delar reş. Slav o gulav.

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwe zanin ji bo Amedê.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, Ya şaradariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Godanje pemş meratiye şandın imsan ya slava golava direktten slava golava vali ki kofifi ez usim je muşa şavati ez cevabo hamu gelo gohdaran stana Rabin Adlaye kişan Rabin Adlaye ez barem dıxazım çaba hebe hun kirama muşa şavati li nexin ha slava hasken muşa şavati hem canna li nexin çağır li nexin Halat muşa şabeti diyor ki ki cüda ya. Yemek ile kolini beken ki ki Yusuf. Sabit haberime kadar ki şimdi bize çim adı beyecen muşa şabeti. Yani ya muşa şabeti de kuda hati ya yani. Şimdi ki zanyari eğer tabi tüzme rabbi beyecen hemen gelip ki keyif kaç bin hemen şu kadar rabbi beyecen. Az barım gelip ki aslında çim adı beyecen muşa şabeti. Sesleri mesela çalayım. Ve kuavgat bir kelecan da ama peyem şan diye Robin emci Robin serpeya adlayı emçin gudar biken. Keremken gudar biken ce Şefiqi Temburvan nasa? Şefiqi Temburvan emçin le le le le le le le vaye gev gev meravu ravu ravu ravu Robin Robin Robin keremken gudar biken.

Kifi çma havas. Acis ki fit mi her edişman acı. Ben madde şanın keki. Usulsa pem şan diye nise çuma muşe muşa şabeti ile ase ase ase havşa. E keşi o da mıhtır sad qatır defteni le kalende yare kalende rende. Havali ki komjara kelame evina şivanu keça kişişe ez usuf jumuşa şabeti. Ama keki usuf yani çuma dibejin muşa şabeti. Le ase ase ase sıtrana işte. Ama az fikir kim ev vet gerek gelak bir keki ki ev nartır heye. Na. Tuşak umudu khas tanego. Jukhas sabi. Sabi azı bebejim. Ev tuşak utegu sıtran bu sıtrana ki khuş eji. Evin egna bera dü gizu lavu kadar ku. Bakhta var ben. Kesin ku nad khasın bize vecin. Nakşi seri gelak kesa. Yani. Bunu. Evet. Valla tava. Pemedin adiye şandı nişan. Nevi nevi şandı ya. Nevi şandı ya. Valla te sarhadi şu amada rengin re. Sılav rezi hürmet. Ahmet Can. Ahmet Can'u cigeri meye. Sılavın Fırat çiftçi. Je. Vere. Seslerimin keki Fırat. Mugutu bir şey. Ahmet Can'u ciger. Hoşun yani. Seslerimin serçal. Ece keki Hemze jimere peyam şandiye rojbay sılav u gulav keko sılav fifi. Keki Hemze bojo hayran hidi bojo video jimere şandiye araba xo dajo yani işkoye.

0: Necat. Peyam şandiyet bir davata buraya mine je tara xastı bu ezbarım. Hem her an vistranı göderken piroz belge herkesi kun ha dizebicin davat savane. Havala zila seslerimiş havala zila havala evindar cıgındı zila. İşte leş piroz ve hayran. Herkesi kun ha dizebicin.
1: Velhasıl
0: bakhtavar u keyif xaş bin.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
6: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedê. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539 929 0516 Anji Alo 153
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'u anma merasiminde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında hazırlanan raporun gereğinin yaz aylarında yapılacağını söyleyerek mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak dedi. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, önümüzde onurlu bir barış ve özgürlük var dedi. Adıyaman'da gençlerle bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, 27 Şubat çağrısı gençlerin bu ülkede nasıl yaşayacağının çağrısıydı, bu mesele bir Türkiye meselesidir, gençler aktif rol almalı dedi. Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Kürt hukukçulara birliği sağlama ve Kürt Ulusal Hukukçular Konferansı'nın düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Diyarbakır'da yapılan Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde komünal ekonominin inşası için tüm koşulların elverişli olduğu ve bir an evvel somut uygulamalara geçilebileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in kadın katliamları ve şüpheli kadın ölümleri dahil olmak üzere 638 faili meçhul dosyayı mercek altına aldıklarını belirtmesine rağmen cezasızlığın devam ettiğini belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, yetkililer samimi ise İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedi. Antalya'da kuyu tipi cezaevlerine karşı 268 gün açlık grevi yaptıktan sonra hastanede hayatını kaybeden siyasi tutuklu Gürkan Türkoğlu, Salı günü Erzincan Çağlayan'da son yolculuğuna uğurlanacak. Tiyatro oyuncusu Zihni Göktay 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Spor Akademi'nin 2016 doğumlu aday sporcular için düzenleyeceği futbolcu seçimleri 6 Temmuz Pazartesi günü Şemus Özer tesislerinde yapılacak. Diyarbakır'daki 8. Ma Müzik günlerinde konuşan Şerko Kanivar, 9 yıldır Kürt çocuklarını ana dillerinde şarkılarla buluşturduklarını belirterek Ma Müzik ve Zaruk Ma asimilasyona karşı duruşun ve mücadelenin adıdır dedi. Diyarbakır'da bir araya gelen Kürt sinema emekçileri Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı kapsamında Aşure günü dolayısıyla 7 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Kent Meydanı, Dağ Kapı ve Koşuyolu Parkı'nda yurttaşlara Aşure lokması ikram edecek. Mardin Kızıltepe'de evli olduğu erkeğin amcası tarafından yaklaşık 8 aydır taciz ve tehditlere maruz kaldığı belirtilen bir kadın intihar girişiminde bulundu. Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gerçekleşen Hazreti Nuh'u anma merasimi dönüşünde gerçekleşen kazalar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan askeri kışlada görev yapan bir asker nöbet tuttuğu kulübede şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kars'ta sağanak yağışın sele dönmesiyle çok sayıda köyde evler ve ahırlar su altında kaldı, hayvanlar öldü, tarım alanları zarar gördü. Erzurum'da metruk binada ve çatı aralarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Mersin Limanı'nda sendikalı oldukları için işten çıkartılan 155 işçinin direnişi 6 ayı geride bıraktı. Ekonomik çıkmaza rağmen geri adım atmayan işçiler işimize geri dönene kadar kapıdayız dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Keşbükü Irmağı'nda kaybolan Emrullah Öztürk isimli gencin cenazesi bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Onaç Barajı'nda akıntıya kapılan İbrahim Bozkurt'un cenazesi bulundu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hameyne ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayın naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarında en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybı 3.342'ye yükseldi. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.82, Euro 53.52, gram altın 6.248 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599 929 0566. Yanzi alo sev banca suhiri.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'u anma merasiminde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında hazırlanan raporun gereğinin yaz aylarında yapılacağını söyleyerek mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak dedi. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, önümüzde onurlu bir barış ve özgürlük var dedi. Adıyaman'da gençlerle bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, 27 Şubat çağrısı gençlerin bu ülkede nasıl yaşayacağının çağrısıydı, bu mesele bir Türkiye meselesidir, gençler aktif rol almalı dedi. Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Kürt hukukçulara birliği sağlama ve Kürt Ulusal Hukukçular Konferansı'nın düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Diyarbakır'da yapılan Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde komünal ekonominin inşası için tüm koşulların elverişli olduğu ve bir an evvel somut uygulamalara geçilebileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in kadın katliamları ve şüpheli kadın ölümleri dahil olmak üzere 638 faili meçhul dosyayı mercek altına aldıklarını belirtmesine rağmen cezasızlığın devam ettiğini belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, yetkililer samimi ise İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedi. Antalya'da kuyu tipi cezaevlerine karşı 268 gün açlık grevi yaptıktan sonra hastanede hayatını kaybeden siyasi tutuklu Gürkan Türkoğlu, Salı günü Erzincan Çağlayan'da son yolculuğuna uğurlanacak. Tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Spor Akademi'nin 2016 doğumlu aday sporcular için düzenleyeceği futbolcu seçimleri 6 Temmuz Pazartesi günü Şemus Özer tesislerinde yapılacak. Diyarbakır'daki 8. Ma Müzik Günlerinde konuşan Şerko Kanivar, 9 yıldır Kürt çocuklarını ana dillerinde şarkılarla buluşturduklarını belirterek Ma Müzik ve Zarok Ma asimilasyona karşı duruşun ve mücadelenin adıdır dedi. Diyarbakır'da bir araya gelen Kürt sinema emekçileri Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı kapsamında Aşure günü dolayısıyla 7 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Kent Meydanı, Dağ Kapı ve Koşuyolu Parkı'nda yurttaşlara Aşure lokması ikram edecek. Mardin Kızıltepe'de evli olduğu erkeğin amcası tarafından yaklaşık 8 aydır taciz ve tehditlere maruz kaldığı belirtilen bir kadın intihar girişiminde bulundu. Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gerçekleşen Hazreti Nuh'u anma merasimi dönüşünde gerçekleşen kazalar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan askeri kışlada görev yapan bir asker nöbet tuttuğu kulübede şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kars'ta sağanak yağışın sele dönmesiyle çok sayıda köyde evler ve ahırlar su altında kaldı, hayvanlar öldü, tarım alanları zarar gördü. Erzurum'da metruk binada ve çatı aralarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Mersin Limanı'nda sendikalı oldukları için işten çıkartılan 155 işçinin direnişi 6 ayı geride bıraktı. Ekonomik çıkmaza rağmen geri adım atmayan işçiler işimize geri dönene kadar kapıdayız dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Keşbükü Irmağı'nda kaybolan Emrullah Öztürk isimli gencin cenazesi bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Onaç Barajı'nda akıntıya kapılan İbrahim Bozkurt'un cenazesi bulundu. Müzik
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hameyne'yi ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayın naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarında en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybı 3.342'ye yükseldi. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.82, Euro 53.52, gram altın 6.248 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Le bajare diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve gazanen, jibo amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberanine yan verneşmadi. Sereke parlamentoyunu man kurtulmuşi koyu cüdide merasime yat kerdişe Hazreti Nuhi de kısa kert u diyar kert icap kerdişe raporu ke çarçıya ne prosesi de amıyo amede kerdiş doğaşma ne amnani de bero kerdiş uva bi kanun eke do parlamento da bero vetiş nokar edi bi tamami peyde bimanu. Hemsereki Partiya Herimani Demokratikan Keskin Bayındır Kumbiye Şeşarike Kazaya Şehit Kamila Diloki Devrazyade Kısa Kerduva Verne Madea Aştiyaka Berumet U Azadiye Esta. Hemsereka Partiya Herimani Demokratikan Çiğdem Kılıçgın Uçare Samsur'da Cuanandır Ameye Tehet Uva Vengdayşi Visto Hevti Sıbate Vengdayşi Seni Veşe Cuanan Nevelati Debe Nam Mesela Meselayike Türkiye'ye Gani Cuani roleke aktif bigire. Deklarasyonu peyniye konferansı hukuk nasani kurdani demokratiki de sabah hukuk nasani kurdan sabah avan kerdişi yubiyayışı u organize kerdişi konferansı hukuk nasi kurdani neteveyi dengdayış ame kerdiş. Meclisi Cinyani Partiya Demi Henderi Zirve NATO'yı da aşkereyi keday u mesajı vatışı vera NATO'yı raksonu köke Henderi Fehmi Bandori Camirdanu ke beden kede hak ucuya cinyan keno hedefte berz beno dayı. Rehistina Bajari Mirdinya Partiya Demi Sereki Şaradar ya Koseri Zeni İpekyo ke heti partiyere ameve ihraç kerdiş anci daveti istifayı kerd. Ahmet Sporu ke Timene TV Süper Ligi çarçıya Ahmet Karya sezonu da Hazaru Vistu Şeş da Hazaru Vistu Hevti de Xabati Huyi Kampa Gama Verine Erzurum'i de domneno. Ketkari sinemaya kurdike Ahmet de Ahmeti Het Bala Anti Bitekuşunu kolektif imkanı nevi ve jeni meydanser uvati problemu ke macüveni este la iradeyi mayı çareser kerdişizi esto. Kazaya Koseriya Mirdini de Cinike Amevatış Nizdi Heştaşmiyo Hete Api Mirdi Hura Rasti Herişi Cinsi U Tehditan Amea Hevdayışı Hukuştişi Kerde. Kars'ta Varano Zede Bilaser Helik Devande Keye U Ahuri Bine Avedemendi Hayvani Merdi U Ziyanrasa Vareyi Ramtişi. İdirke yıl merkezi berar dışı Ravi Kaysi Türkiye'yi bir sebebi cemedi zirayı vakti usari de Nasara berar dışı Kaysiyan de Sarahı Utayra Zafir Kimbiya işi Rokel'de amek itkerdiş. Nakıl büke ve şate peşteye siyasiye kurde Şilir Mam Kaderiye Yursu Çarsara ke zindani merkezi Ürmiye'de tepişteye neski hırap bena. Tepişteye mahabadiye ke hemveri kanseri cücükandı tikuşin dana bir sebebi mehrum kerdişi tedaviye ve işe derman u hizmetani tibi ne aşmane peynande nizdi vizdu hüt kilo vindiker endişe cüya ayeseru zafberz bi. Talibani bidayı kere zikname hupiş dışı bir can yardı Bajari Herati de Pancinyan desvent kert. Tora doktorani Sudani aşkera kertke eyaleti Kordofona Bakuri Sudani de bir sebebi Vlabya işi ve bay kolera usurucan nizdi dise hazar merdimi bine riskeko grandeye. Cenaze Cuanu Kedi Sari Verucu Herima Jevanya Guadarya Belucistan'ı da tepişabı Ahmet Yayış. Koştari Azizi Mami Peynye Xeberani Xob Mani Veşide.
1: Radyo Veng.

0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424. Reklam kazandırır.
7: Min palda bulberavi, pishta khweda butavi. Çetave kendi juarev,

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı. Gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Yıldız kayardı,

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ peynircilikte Karaca

0: sürgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Korkaram yer geç gele, gözlerim yaşlı kala.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o gezebab berxe a teze bixoyen. Her uha maddes bir çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamah deve gazanın. Jibo amedi.
0: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Jumpet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir

0: villaları. Ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwani khu kalibike, bizwani khu hewnan bevine, bizwani khu binose, bizwani khu buane, zwani ma, herçi ma.

Çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı ve çapın zırhı

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir dedi. NATO zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Etimesgut Havaalanı'nda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tarafından karşılandı. Rutte saat 18'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında idare mahkemesinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, meclise sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği yasa teklifi kapsamına seyahat acentelerinin de alınması gerektiğini belirtti. Kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin aldıkları rapor nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren sağlık meslek örgütleri ve sendikaları, yaşatmak için çalışanları yaşatmak zorundasınız dedi. Diyarbakır'da ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar kentin 3 noktasına yerleştirildi. Projenin ilk etabında cihazlar Merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park, Sur ilçesindeki Marpet Cunkeldani Kilisesi karşısına yerleştirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen anız ve örtü yangınında direkte bulunan 2 leylek telef oldu. Şırnak'ta koruma altındaki bir yaban keçisini yaralayan kişiye 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası kesildi. Mardin'in Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleriyle yurttaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Eş Başkanı Ali Sekman, Kerbela'nın anlamına, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine ve demokratik Türkiye özlemine vurgu yaptı. Tümbelsen İzmir 2 No'lu Şubesi 5 Temmuz 1994'te katledilen İkram Mihyaz'ın faillerinin bulunarak yargılanmasını istedi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği, kümü müteahhitlerin depremzede yurttaşlardan ek para talep ederek haksız ve hukuksuz biçimde istifade etmeye çalıştığını belirterek ilgili kurumlara denetimi arttırma çağrısında bulundu. Manisa'da İlayda Tarçın yaşadığı apartmanın 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Zorlu Holding'e ait Cortex fabrikasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin tıkanması üzerine fabrika önünde greve başladı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hameyni'nin naaşı Tahran sokaklarında son yolculuğuna uğurlandı. İran ordu sözcüsü Tuğgerenal Muhammed Ekreminiya, ateşkes fırsatını savaş kabiliyetimizi geliştirmek, hedef bankamızı güçlendirmek için kullandık ve düşman bir saldırı başlatırsa geçmiştekinden daha ezici ve pişman edici bir karşılık alacaktır dedi. Çin Halk Cumhuriyeti nükleer kapasiteli ve eğitim amaçlı savaş başlığı taşıyan kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığını, denemenin planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını duyurdu. Gazze şeridinde yaklaşık 20 yıldır sivil idareyi elinde bulunduran Hamas hareketi tarihi bir kararla hükümeti feshettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda Gazze'nin yönetimi teknokratlardan oluşan yeni bir ulusal komiteye devredilecek.
Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, saldırıların ilk gününden bu yana ölenlerin sayısının ise 73.098'e yükseldiği bildirildi. İran sınır güçleri Salah Hoşnamak adlı Kolber'i katletti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sudan'ın El Obeid kentinde yaşanan çatışmalar ve kuşatma nedeniyle gelen veya gelebilecek insan hakları ihlallerine karşı acil soruşturma kararı alarak yaygın insani kriz riski uyarısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin yeni stratejik komutanlık karargahı Oktagon'un açılışını gerçekleştirdi. Yeni askeri kompleks, Kahire'nin son yıllarda yürüttüğü kapsamlı askeri modernizasyonunun en önemli simgelerinden biri olarak görülüyor. Mısır yönetimi, tesisin hem ordunun komuta kontrol kapasitesini artıracağını hem de ülkenin bölgesel etkisini güçlendireceğini vurguluyor. Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları yarın ve 8 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

saklanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir dedi. NATO zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Etimesgut Havaalanı'nda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tarafından karşılandı. Rutte saat 18'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında idare mahkemesinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, meclise sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği yasa teklifi kapsamına seyahat acentelerinin de alınması gerektiğini belirtti. Kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin aldıkları rapor nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren sağlık meslek örgütleri ve sendikaları, yaşatmak için çalışanları yaşatmak zorundasınız dedi. Diyarbakır'da ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar kentin 3 noktasına yerleştirildi. Projenin ilk etabında cihazlar Merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park, Sur ilçesindeki Marpet Cunkerdani Kilisesi karşısına yerleştirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen anız ve örtü yangınında direkte bulunan 2 leylek telef oldu. Şırnak'ta koruma altındaki bir yaban keçisini yaralayan kişiye 1.276.278 lira para cezası kesildi. Mardin'in Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleriyle yurttaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Eş Başkanı Ali Sekman, Kerbela'nın anlamına, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine ve demokratik Türkiye özlemine vurgu yaptı. Tümbelsen İzmir 2 No'lu Şubesi 5 Temmuz 1994'te katledilen İkram Mihyaz'ın faillerinin bulunarak yargılanmasını istedi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği, kümü müteahhitlerin depremzede yurttaşlardan ek para talep ederek haksız ve hukuksuz biçimde istifade etmeye çalıştığını belirterek ilgili kurumlara denetimi arttırma çağrısında bulundu. Manisa'da İlayda Tarçın yaşadığı apartmanın 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Zorlu Holding'e ait Cortex fabrikasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin tıkanması üzerine fabrika önünde greve başladı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hameyni'nin naaşı Tahran sokaklarında son yolculuğuna uğurlandı. İran ordu sözcüsü Tuğgerenal Muhammed Ekreminiya, ateşkes fırsatını savaş kabiliyetimizi geliştirmek, hedef bankamızı güçlendirmek için kullandık ve düşman bir saldırı başlatırsa geçmiştekinden daha ezici ve pişman edici bir karşılık alacaktır dedi. Çin Halk Cumhuriyeti nükleer kapasiteli ve eğitim amaçlı savaş başlığı taşıyan kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığını, denemenin planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını duyurdu. Gazze şeridinde yaklaşık 20 yıldır sivil idareyi elinde bulunduran Hamas hareketi tarihi bir kararla hükümeti feshettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda Gazze'nin yönetimi teknokratlardan oluşan yeni bir ulusal komiteye devredilecek. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, saldırıların ilk gününden bu yana ölenlerin sayısının ise 73.098'e yükseldiği bildirildi. İran sınır güçleri Salah Hoşnamak adlı Kolber'i katletti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sudan'ın El Obeid kentinde yaşanan çatışmalar ve kuşatma nedeniyle gelen veya gelebilecek insan hakları ihlallerine karşı acil soruşturma kararı alarak yaygın insani kriz riski uyarısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin yeni stratejik komutanlık karargahı Oktagon'un açılışını gerçekleştirdi. Yeni askeri kompleks, Kahire'nin son yıllarda yürüttüğü kapsamlı askeri modernizasyonunun en önemli simgelerinden biri olarak görülüyor. Mısır yönetimi, tesisin hem ordunun komuta kontrol kapasitesini artıracağını hem de ülkenin bölgesel etkisini güçlendireceğini vurguluyor. Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları yarın ve 8 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo ve Radio Vane.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyazlar 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Can و جگر اجاق باشه لبند وایه لجان و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکن لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
8: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0509 9290566 یان زی الو 350 سوهری.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenli hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu hafta da Göçebe Ezgiler'de ben Sarıyaylasınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden, rüzgarlarından, dilinden, dağından, çiçeklerinden şarkılar getirdim size. İlk olarak kulaklarınızı ve kalbinizi yer edecek zamansız bir ezgiyle başlayacağız. Şimdi kadim coğrafyanın derinliklerine, Zagros Dağları'nın eteklerine, Kirmanşah'a gidiyoruz. Kürt müziğinin en hüzünlü, en dokunaklı kollarından biri olan Kalhuri lehçesinde o kendine has büyüleyici tınısıyla bırakacağız kendimizi. Karşımızda o toprakların ses hafızasını günümüze taşıyan çok özel bir sanatçı var. Asgar İmani. O adeta coğrafyanın yaşanmışlıkların ve saklı kalmış sevdaların hikayelerini fısıldıyor. Bugün onun sesinden Doğu Edebiyatı'nın ve müziğinin en zamansız limanı olan bir isme, bir iç çekişe kulak vereceğiz. Şarkımızın adı da Leyla. Kırmanşah'ın o puslu dağlarından kopup gelen, ruhunuza süzülecek, sessizce süzülecek ezgi, Asgar İmani'nin yorumuyla Leyla sizlerle.

yönümüzü bambaşka bir kıtaya, Güney Amerika'nın o onurlu ve acılı topraklarına, yani Şili'ye de çevireceğiz. Karşımıza sadece bir müzisyen değil, bir halkın vicdanı, bir direnişin en gür sesi olan Victor Jara var. Jara 1973'teki o kanlı askeri darbede stadyuma kapatılan, elleri kırılsa da şarkı söylemeye devam eden ve orada katledilen ölümsüz bir halk ozanı. Onun müziği tarlalarda çalışan işçilerin, madencilerin ve sömürülen yerli halkların yaktığı bir özgürlük ateşidir aslında. Seslendireceği Kuba'da, yani Küba'ya, Jara'nın o dönem tüm Latin Amerika'yı saran devrimci umuduna ve emperyalizme karşı duran o küçük adaya selam gönderdiği çok dinamik bir eser. Şarkıda Ant Dağları'nın yerli halkına ait olan, kamıştan yapılan o kadim üflemeli çalgı, panflüt yani seko deniyor ve küçük bir gitarı andıran çarango ile öyle bir coşkuyla üflüyor ki insan oturduğu yerde duramıyor. Üzerinde o meşhur çizgili pançosuyla mikrofonun başına duran o yiğit adam, haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayan, direnişi, sesi ve müziği olan bir ses. Victor Jara, Cuba sizlerle.

Şimdi çok sevdiğim seslerden bir tanesi var. Çok uzun süre önce dinlemiştim. Bir süredir ara verdiğim seslerden bir tanesiydi. Cıvıl cıvıl bir kadın, rengarenk bir kadın. Paris'in o cıvıl cıvıl aynı zamanda sokaklarında, kaldırım taşlarının arasında karşımıza çıkan, o sokak müzisyenliğinden gelip dünyayı sallayan, o neşeli sesiyle hepimizin kalbini çalan Zaz var sırada. Zaz müziğin o elit salonlardan sıkışıp kalmasına karşı çıkan, şarkılarını hala sokaktaki evsizlerle, normal insanlarla, sokaktaki yaşayan insanlarla paylaşmayı seven özgür ruhlardan bir tanesi. Onun deli dolu yorumuyla dinleyeceğimiz şarkımızın ismi de Le Champs-Élysées. Şarkımız aslında 90'larda ünlenmiş Paris'in o meşhur caddesini anlatan efsane bir Fransız şansosu. Ama Zaz bu şarkıyı söylerken arkada Fransız sokak kültüründen emektar akordeon öyle bir neşeyle körükleniyor ki sanki elinize bir fincan kahveyle o Sen Nehri'nin kenarında yürüyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Hayatın o tüm o koşturmacasına, derdine, tasasına inat, yaşama sevincini ve sokağın o özgür, hesapsız enerjisini ileklere kadar hissettirecek bir Paris sokakları ve Zaz karşınızda. Le Champs-Élysées sizlerle.

Göçebe Ezgiler'de şimdi dünya müziğin en büyük efsanelerinden birisi var. Kuzey Afrika'nın dağlarında yaşayan Cezayir'in yerli bir halkı, Berberileri. Yani Amazin kültürüne gideceğiz. Karşımızda geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz halkın dilini ve kültürünü dünyaya kabul ettiren, kendi halkının dilini kültürünü kabul ettiren bir usta var. Iğdır. Şarkımızın adı da Avava Inova. Yani Berberice Inova'nın babası anlamına geliyor. Bu şarkı Cezayir'de ilk çıktığında ülkede resmi dil Arapçaydı ve Berberice yasaktı. Kendi kültürlerini, dillerini söylemek yasaktı. Iğdır bu şarkıda adeta kültürel bir devrim yaptı. Halkın kimlik mücadelesinin, dilinin bayrağı oldu. Ve ondan sonra zaten dünyaca da tanındıktan sonra artık dil üzerinden yasaklar kaldırılmaya da başlandı. Şarkının hikayesi de tam bir kış masalı. Karlı dondurucu bir gecede, dağdaki o küçük kerpiç evde, sırtlarında el dokunması yün pançolarıyla ocağın etrafında toplanmış bir aile var. Çocuklar korkmasın diye dede onlara eski bir masal anlatıyor. Şarkıda Kuzey Afrika folk müziğinin o kalbi olan, çömlekten yapılan o geleneksel vurmalı çalgı daruka ve flüt benzeri kasba sessizce eşlik ediyor şarkıya. Bu halkın dilini yaşatmak için yaktığı sıcacık ocağın sesidir belki de bu şarkı. Şimdi Iğdır karşımızda, Avava Inova sizlerle.

Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in o hırçın dalgalarına kapılıp Girit Adası'na doğru gideceğiz. Karşımızda Girit'in o geleneksel, asi müzik köklerini modern felsefeyle harmanlayan efsane bir topluluk var. Haindes. İsmini dağlara kaçıp haksızlıklara direnen Giritli asilerden yani tırnak içerisinde haydutlardan alıyormuş bu grup. O yüzden hainler dendiği için Haindes grubu oluyor. Şarkılarını tam olarak o asilerin, haksızlıklara boyun eğmeyen dağ insanlarının ruhuyla söylüyorlar. Şarkısı işte dinleyeceğimiz şarkısı ise Tu Capilio. Girit kültürünün o felsefi, hayata yukarıdan bakan ama bir o kadar da dertli yapısını anlatıyor. Şarkıda Girit müziğinin o şah damarı olan ve diz üstüne dik durarak, dik tutularak çalınan, tellerine tırnakla basılan o büyüleyici Girit lirası var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok güzel, sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Haindes Tu Capilio sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'de ben Sarıya ile birliktesiniz. Dünya müzikleriyle karşınızdayım. Birçok ülkeden yeni müzikler, şarkılar çaldım. Ve şimdi yönümüzü daha kuzeye, o sessiz puslu topraklara, yani Kanada'nın Montreal şehrine gideceğiz. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, yakalandığı ağır hastalıklara rağmen, müziğin o şifalı kollarına sığınarak direnen güçlü bir kadın var. Beyriz. O popüler kültürün o parıltılı dünyasından uzak, şarkılarını adeta birer günlük gibi yazan, hüzünle umudu aynı potada eriten çok güzel sanatçılardan bir tanesi. Sözleri İngilizce olan The Pursuit of Happiness, yani mutluluk peşinde. İnsanın kendi içindeki o bitmeyen, bazen yorucu olan göçünü anlatıyor belki de. Şarkı o kadar sade ki sadece Beyriz'in o hipnotize edicisi, duru sesi ve ona eşlik eden o yalın piyano tınısı var şarkıda. Kadınların kendi hayatlarını kurarken, onlara dayatılan rolleri kırıp geçerken yaşadıkları o sessiz ama devasa içsel mücadeleyi de anlatıyor şarkı adeta. Hayatın getirdiği tüm fırtınalara karşı kendi içindeki o küçük mutluluk, çekirdeğini korumaya çalışan herkes için bir sığınak belki de bu şarkı. Bütün zorluklara, haksızlıklara rağmen direnmek üzerine, kendi içinden başlayarak direnmek üzerine bir şarkı ve Beyriz sizlerle The Pursuit of Happiness.

Afrika müziklerini seviyorum ve mutlaka her programda da vermeye çalışıyorum. Şimdi Batı Afrika'dayız. O asil kadınların yurdu olan Mali'nin topraklarına gideceğiz. Karşımızda Afrika müziğinin tam anlamıyla bir kadın devrimi yapmış Rokia Traore var. Geleneksel olarak kadının çalmasının yasak olduğu ya da hoş karşılanmadığı enstrümanları eline alan, o ataerkil griot geleneğine kafa tutan cesur bir kadın, cesur bir aktivist ve sanatçı. Kadın hakları ve mülteciler için dünyayı gezen, alanında çok ödüllü ve çok özgün bir sesi olan bir sanatçımız Rokia. Bambara dilinde seslendirdiği Finini, o bölgenin kadın mücadelesini ritimlerle anlatan harika bir parça. Şarkıda Traore'nin o ipek gibi ama dimdik duran sesi, Afrika'nın o muazzam ahşap ksilofonu olan balafon ve telli enstrüman ingoni eşlik ediyor şarkıya. Mali kadınların o göz alıcı el boyaması pamuklu bogalan kıyafetleri içinde, tarlalarda çalışırken ya da çocuklarını büyütürken verdikleri o devasa varoluş mücadelesini, o gizli neşesinin şarkısı bu. Ki klibinde de öyle, dört tane yöresel rengarenk kıyafetlerini giymiş kadınlar söylüyor. Güçlü kadınların ritmine bırakacağız biz de şimdi kendimizi. Rokia Traore Finini şarkısıyla sizlerle olacak.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son iki şarkım kaldı. Şimdi Küba'ya gidelim. Küba'nın o eski kokulu, güneşin hiç batmadığı sokaklarındayız şimdi. Buena Vista Social Club. Daha önce birçok kez de çalmıştım, hikayesini anlatmıştım. Farklı bir şarkısıyla karşınızda olacağız. O meşhur hasır şapkalı efsanevi çınarı olan Compay Segundo var o grupta. Ve ondan bir şarkıyla devam edeceğim. Segundo, Küba müziğinin o altın çağını bizzat yaşamış. Hatta gitar ile tres enstrümanlarını birleştirerek armonik adında yepyeni bir müzik aleti çalan bir müzisyen. Onun o karakteristik neşeli sesiyle dinleyeceğimiz Guantanamera, Küba halkının en büyük ulusal sembollerinden bir tanesi aslında. Şarkının sözleri Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin önderi ve şairi olan José Martí'nin şiirlerinden alınıyor. Guantanamo'lu köylü kadın anlamına gelen bu şarkı aslında biraz şarkısı gibi görünse de Küba halkının toprağına, özgürlüğüne ve o boyun eğmeyen köylü ruhuna yazılmış bir marş adeta. Segundo'nun parmaklarından dökülen o neşeli Latin ritminin arkasında olan o asırlık özgürlük inancına kulak vereceğiz. Compay Segundo, Guantanamera sizlerle.

Bank Radyo'da ben Saray ile Gülçebe Ezgiler'deydiniz ve programımızın sonuna geldik. Son bir şarkımız kaldı. O şarkıda çok sevdiğim seslerden bir tanesini, Akdeniz'in o bin yıllık göç yollarından harika bir sentez oluşturan bir kadın sanatçı. Çok güzel bir yetenek. Daphne Kritaras var sırada. Paris doğumlu olan Daphne, Yunan bir baba ve Fransız bir annenin kızı. O Akdeniz havzasındaki tüm o kayıp dilleri, sürgün edilmiş halkların şarkılarını topluyor. Alanda o kadar özgün ki Latino dilini caz ve modern tınılarla harmanlayarak dünyaya yeniden sevdiriyor, yeniden hatta var ediyor şarkıları. Dinleyeceğimiz şarkısı ise La Rosa en Florazi. Yani gül açıyor. Ladino dilindeki geleneksel eseri bu. Daphne bu şarkıyı söylerken arkadan Yunan müziğinin simgesi olan telli bir buzuki ve Orta Doğu'nun o mistik neylisi, nefeslisi olan ney ile çalıyor. Şarkıda yerinden yurundan edilmiş bir halkın o büyük göçün acısına rağmen her bahar yeniden çiçek açan bir gülü hayata tutunma hikayesini, o mücadelesini anlatıyor. Ve şimdi Daphne Kritaras, La Rosa en Florazi sizlerle olacak. Haftaya yine farklı şarkılarla, dillerle, kültürlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

qaw Neşi şerauda neswa pe Sal khas nexeftime Lejir bal çerqi qaw